biz ömür nege onamayt kederme oylanba jawabın bilsen jıldamayt tübinde jüreğin aqılıñdı tıñdamayt janıñdı dalmende eşkim sırlamayt jırlamayım.